Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

ırmaklarda dolandın dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Sizinle bugün programına hoş geldiniz. Neşe Sözen'le değişik sohbetlerle karşınızdayız bu akşam. Umarım çok güzel bir gün geçirdiniz ve güneşli, yağsız, sonbaharın günlerini tadını çıkarıyorsunuzdur. Evet, burası 98.5 FM. Neşe Sözen'le sizinle bugün programı. Evet, bugünkü konumuz içgüdü ve güven diyoruz. Değişik konularda konuşacağız. Bize mesaj gönderebilirsiniz 0435 410 413 eğer sorularınız varsa. Fakat bugünkü programımızı çok güzel bir parçayla açmak istiyorum. Buyurun dinleyin.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, tekrardan evinize misafir oluyoruz ve umarım bizleri dinliyorsunuzdur. Bu çok güzel bir sonbahar akşamında. Evet, bugünkü konumuz içgüdü ve güven diyoruz. Acaba içgüdü nedir? İçgüdü, bir canlının öğrenmeye ihtiyaç duymadan, doğuştan getirdiği ve belirli uyarıcılara karşı otomatik olarak sergilediği kalıplaşmış davranışlar bütünüdür. Bu ne demektir? Yani hayatta kalmayı ve üremeyi kolaylaştırıyor. Hiçbir çaba sarf etmeden bunu kendi DNA'mızda, kendi annemizin karnındayken oluşan tabii ki içgüdü. Eğer hayvanlar genelde içgüdüsüyle ormanda yaşıyor veya hayatlarını idame ettiriyorlar. İnsanlar tabii ki içgüdüler olarak onu sezinleme duygusu diyoruz. Öğrenilmemiştir, sonradan kazanılmaz. Canlının genetiğinde kodlanmış olarak vardır. İnsanların hayatlarını idame ettirebilmesi için içgüdü çok gereken bir tabii ki kodlamadır. Mantık yürütme veya deneyim gerektirmiyor. Örneğin deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkar çıkmaz yönlerini hiç bilmedikleri halde okyanusa çevirmeleri. Kuşların mevsimi geldiğinde göç etmeleri. Örümceklerin kusursuz ağlar örmesi gibi. Peki ve bunun gibi binlerce, milyonlarca örnek verebiliriz. Yani içgüdümüzle hareket etmemiz çok önemli. Çocukluk yaşlarımızda içgüdü eğer güvenli bir ortamda büyürsek, annemizden, babamızdan fazla sevgi, ilgi duyarak büyürsek, özellikle ilk 12 ayda daha fazla yoğunlaşıp yani çocuğun içgüdüsünü kullanma kabiliyetini geliştirmesi çok önemli bir şeydir. Çocuk ağladığında çocuğa responsif olmak, tabii ki ona cevap vermek, onu yalnız bırakmamak, yani kucaklamak, okşalamak, yani çocuğun içgüdüsünü kullanmasını ve içgüdüsüne güven duymayı sağlayan bir tabii ki sağlayan bir DNA kodudur. Onun için tabii ki bazen büyüdük sonra, yetişkin olmaya başladık sonra içgüdümüzü yavaş yavaş dinlememeye başlıyoruz. Acaba neden? Bir düşünün, içgüdümüzü neden dinlememeye başlıyoruz? Çünkü yavaş yavaş üzerimize ceketler girmeye başlıyoruz ve kalınlaşıyoruz. Hayatın bütün problemleri, hayatın bütün kirlilikleri çok ağır geliyor. Onun için içgüdümüzü kendimize zamanımız olmayınca içgüdümüzü dinlememeye başlıyoruz. Başkasının bize saldırmasının doğru olduğunu zannediyoruz veya başkası bize negatif bir şekilde konuştuğunda veya bizi aşağıladığında biz ona inanmaya başlıyoruz. Aslında içimizdeki içgüdü, içimizdeki ses çok daha başka bir şey söylüyor. Onun için bazen hepimiz duymuşuzdur. Gerek büyüklerimizden, gerek öğretmenlerimizden, terapistlerimizden veyahut da tabii ki sakın kendi sesini dinle. Özellikle hayatta önemli bir karar verirken mutlaka içindeki çocuğun sesini asla unutma. Terapide biz bunu çok kullanıyoruz. Hiçbir şekilde içinizde olan o free child'ı dediğimiz, o susmayan, o güzel çocuğun sesini kaybetmeyin. Onu acaba nasıl yapabiliriz? Bunu hayata nasıl geçirebiliriz? İçimizdeki küçük çocuğun sesini nasıl kaybetmeyebiliriz? İsterseniz yine bir şarkı arasından sonra bunun cevaplarını beraberce düşünelim ve beraberce konuşalım. Evet, Neşe Sözen'le sizinle bugün programında değişik sohbetler diyoruz. Lütfen 0435 414 413'e sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Ben de buradan elimden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışacağım. Evet. Bundan sonraki çok güzel bir ses Mustafa Ceceli geliyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, şu anda dinleyicilerimizden bir mesaj geldi ve şöyle diyor. 5 yaşındaki çocuğum bana bu soruyu sordu, içgüdü nedir diye. O yüzden bunu gerçekten 5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi nasıl açıklarsınız diyor. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Örneğin yüzüne bir şey geliyorsa çarpmaması için kapatmaya çalışırsın değil mi? İşte bu bir içgüdü. Beynimizin kendimize olası tehlikelerden koruma mekanizmasıdır. Bir şey yaparken

veya çoğu hayvanda içgüdü köklerinin bir parçasıdır. Örneğin evcil kedilerin avlanmasına gerek yoktur. Ancak çoğu nasıl yapacağını bilir çünkü bir avcı içgüdüsüdür. İçgüdü hayvanların veya hatta insanların düşünmeden yaptığı doğal bir duygu veya davranıştır. Örneğin bir kuş yuva yapmayı bilir veya bir bebek süt emmeyi bilir. Bu hayatta kalmamıza ve onların ilk önce öğrenmek zorunda kalmadan bir şeyler yapmamıza yardımcı olan yerleşik bir program gibidir. Başka türlüsü mesela 5 yaşındaki çocuğunuza nefes alırsın çünkü vücudun durursan kötü şeyler olacağını bilir ve bir refleks. Onun için mesela çocuğun ağzını kapatabilirsin. Peki nefes almadan durabilir misin dersin. Hayır diyecek. O zaman işte bu bir içgüdü diyeceksin. Daha önce hiç koklamadığın kötü bir koku alırsın ve kötü kokudan uzaklaşırsın. Çünkü beynin bunun kötü olduğunu bilir. Bu da bir içgüdü. İçgüdünün üstesinden gelirsin. Çünkü beyninin katmanları vardır. Ve içgüdü bodrum katından gelir ve bazen birinci veya ikinci kat o kötü kokunun yanan bir şey olduğunu ve yanan şeyin durdurman gerektiğini bilir. İçgüdünün üstesinden gelmek refleksten daha kolaydır. Çünkü içgüdü hissetmektir, refleks ise yapmaktır. Peki bunun yani bunu basit bir lisanda nasıl anlatabiliriz? İnsanların temel amacı hayatlarını idame ettirmek ve ölmemek. Yani bize verilen insan hayatı genel olarak yani 150 yıldır. Fakat 150 yıl hiçbirimiz yaşayamıyoruz. Çok ender. Fakat 150 DNA'mizde yani 150 yıl kadar yaşama kapasitemiz vardır. Eğer her şey iyiyse, yolunda giderse, organlarımıza iyi bakabiliyorsak, toksin maddelerden uzak durabiliyorsak veya vesaire vesaire. Fakat insanların yaşayabilmesi için içgüdüye ihtiyaçları vardır. Yaşamımızı idame ettirebilmek için. İçgüdümüz olmadan, bazı şeyleri öğrenmeden tabii ki. Çünkü bir bebek doğduğunda eğer içgüdüsü yoksa, yani annesinden süt emmeyi bilmiyorsa, peki nasıl hayata tutunacak? Çünkü dişleri yok, yemek yiyemeyecek. Onun için yani içgüdüsel olarak içgüdümüzün reflekslerimizle, içimizde olan programlamayla olması şart insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için. İnsanlar ondan sonra çocuk onun üzerine başka bir layer getiriliyor. Yani lisan insanlarda, insanlarla hayvanlar arasındaki fark, insanlar lisanlarını geliştiriyorlar, komünikasyonlarını geliştiriyorlar, beynin diğer tarafları çalışmaya başlıyor. Fakat hayvanlar içgüdüleriyle hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Tabii ki akıllı hayvanlar vardır. Tabii ki Yunus balığı dediğimiz, ondan sonra köpek de 7 kelime öğrenebiliyor. Şimdiki köpekler çok daha akıllılar. İçgüdülerini kullanarak gözlerinizin içine bakıyorlar. Sanki de her söylediğinizi anlıyorlar gibi. Onlar da çok hisli hayvanlardır. Hani bizim köpeklere baktığımızda ay ne kadar hisli bir hayvan dediğimizi, aslında onların içgüdüsüyle hayatta kalabilme, bize yakın durabilme, bizi koruyabilme, onların da içgüdüleri o şekilde programlanmıştır. Fakat içgüdüyle güven dediğimiz, mesela bazen birisiyle karşı karşıyasınız. Özellikle iş hayatında veya da kişisel ilişkilerinizde. İçinizde sürekli bir rahatsızlık var. Yani o kişiyle rahat değilsiniz. Her ne kadar da o kişi size çok iyi davranıyor, o kişi size elinden gelen saygıyı, sevgiyi gösteriyor, yani gülümsüyor, yani sizi kucaklıyor ve saygıda hiçbir şekilde bir kusur etmiyor. Ama içinizde olan bir ses, içinizde olan bir his bu kişiye güvenmememiniz gerektiğini size söylüyor. Fakat siz dersiniz ki saçmalama. Niye yine negatif düşünüyorsun? Yine paranoid olmuşsundur. Aslında genel olarak ilk hissiniz doğru histir. O içgüdünüzdür. Demek ki o karşınızdaki kişi de yani sizin güvenemediğiniz bir hissiyat var. O hissiyata güvenmeniz gerekiyor ve kendinizi hiçbir zaman zorlamayın güvenmek için. Yani geride durun. Hiç kendinize bir alan yaratın ve gözlemleyin.
Çünkü alan yarattığınızda, gözlemlediğinizde karşınızdaki kişi, yani eğer hareket tarzını veya konuşmalarını devam ettiremiyorsa, çünkü bir insan eğer size karşı samimi değilse, ne olacak? Eninde sonunda o samimiyetsizlik ortaya çıkacak. Samimi değilse siz zaten onu hissediyorsunuz. O hissinize güvenin. Ya, ama bu demek değil ki karşınızdakine hemen saldırın ve hemen onu dile getirin ve o kişiyi hayatınızdan çıkarın, asla. Ama o benim burada vermek istediğim mesaj, katiyetle o hissinizi göz ardı etmeyin. Çünkü o his doğru bir his olabilir, belki de doğru histir, o içgüdünüzdür. Çünkü içgüdü nedir? Hiçbir zaman unutmayalım, bizi her tehlikeye karşı hayatta tutabilecek en kuvvetli mekanizmalardan birisidir. Ki onu kaybetmememiz çok önemli. Peki karşımızdaki kişi bize, biz kendimize alan yarattığımızda, karşımızdaki kişiyi gözlemlemeye başladığımızda aslında reaksiyonlu davranışlar değil, hemen bunu dile getirmek değil, geride durduğumuzda o kişi eninde sonunda yani bir yerden bir yapay yapacaktır. Bir yerden bir yanlış yaptığında veya da size karşı saygısız davrandığında, sevgisizliğini gösterdiğinde, bir reaksiyon gösterdiğinde siz reaksiyon yerine cevap vermeyi, yani reaksiyon yerine cevap vermeyi tercih edin. Çünkü haklıyken haksız durumuna düşmeyin. Demek ki içgüdümüze inanmamız, yani o da güven insanlar arasında güveni oluşturmak için en önemli tabii ki kodlanmalardan biridir diyebilirim. Evet, telefonları, mesajlarınızı bekliyorum. 0435 410 413'e önüşle bana ulaşabilirsiniz. Şimdi de tabii ki kulaklarınızı çok güzel arkanıza yaslanın. Belki de şu anda yemek yiyorsunuz. Belki bir kulağınız da bendedir veya değildir. İnşallah bendedir. İnşallah beni de evlerinizin bir koltuğuna oturtmuşsunuzdur. Şu anda Ebru Gündeş geliyor.

Evet, Ebru Gündeş Roma'yı bile yakıyor ve sevdiğini yine buluyor diyor. Evet, içgüdüsü herhalde kuvvetli. Tabii ki içgüdüsünün peşinde koşuyor. Çünkü içinde hissettikleri herhalde tabii ki onu sevdiğine ulaşabilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Evet, hiç arkadaşlarınızdan şöyle bir reaksiyon aldınız mı? Ay sen de her zaman kendi paranoid oluyorsun. Kendi kafanın içinde bin bir tane örümcekler dolu. Neden kimseye güvenmiyorsun? Neden tabii ki her zaman kafanın içindeki sesleri dinliyorsun? Ben daha senin için daha neler yapabilirim? Aslında eğer öyle bir tepki alıyorsanız karşınızdaki kişi önce tabii ki hiçbir şekilde illaki karşınızdaki kişinin size söylediği doğru değildir. Ona göre doğrudur. Belki o bile fark etmiyor. Size kendi hareketleriyle, kendi sözleriyle sizin aranızdaki ilişkide nasıl bir güvensizlik yarattığını. Peki önce öyle bir tepkiye maruz kalmışsanız yapacağınız ilk şey önce tabii ki karşınızdaki kişinin söylediğini algılamak ve algıladığınızı ona belirtmek. Evet, söylediğini duyuyorum. Yani sen belki öyle düşünebilirsin ama benim içimdeki yani kuvvetli bir ses veya kuvvetli bir his beni öyle hissettiriyor. Peki onu da değiştiremiyorum. Yani bunu da şu anda değiştirmek istemiyorum veyahut da değiştirebilmem için yani senden benim senden beklentilerim bunlar şunlar şunlar şunlar. Fakat aslında bunları söylemesi çok kolay ama yapması, bunu icraata geçirmek, hayata geçirmek çok zor. Evet, hayata geçirmek çok zor. Yani bunun ya hakikaten eğitimini alacaksınız, girişkenlik eğitimi alacaksınız veya özgüveninizin tamamıyla yerinde olabilmesi lazım veyahut da kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Kendinizi iyi tanıdığınızda insan böyle zamanlarda tamamıyla yalnızdır. Çünkü eğer hiçbir kimse tabii ki her zaman karşımızdakini özellikle bizim kültürümüzde yetiştiriliş tarzımızda her zaman karşımızdaki doğrudur ve her zaman karşımızdakini memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hayır, bir dur bakalım. Yani senin söylediklerin doğru olabilir ama hani burada bir de ben varım. Bir de ben varıp diyebilmek çok önemli bir şeydir. Ben varıp diyebildiğinde siz de kendi hislerinizi, kendi duygularınızı, kendi düşüncelerinizi karşınızdakine ifade ettiğinizde aslında hem kendinize hem de karşınızdaki kişiye büyük bir saygıdır. Yani bunu yapabilmek aslında bir hayat dersidir. Belki bütün bunu hayat boyu yapmamız gerekecek. Hayat boyu uzun bir zaman alacak. Bütün ömrümüzü alacak bunu öğrenebilmek için. Ama öğrenmek, öğrenmemekten çok daha iyidir. Peki, aslında her şeyin başı sonu komünikasyona geliyor, değil mi? İçimizdeki düşüncelerimizi, hislerimizi reaksiyon göstermeden samimi bir şekilde kendimize doğru bir şekilde kendimize doğru olarak karşımızdakine ifade etmek. Peki bu neden bu kadar zordur? Neden duygularımızı, düşüncelerimizi kendi hakkıyla karşımızdakilerine söyleyemiyoruz? Bir düşünün. Yani bir dakikanızı yani bir durun, bir düşünün, bir derin bir nefes alın. Hani neden söyleyemiyoruz? Çünkü acaba söylediklerimizin her zaman doğru olmadığını mı düşünüyoruz? Veyahut da karşımızdakini incitmekten mi korkuyoruz? Bilmiyorum. Benim düşünceme göre yanlış olabilirim. Fakat tecrübelerime, klinik çalışmalarıma göre aslında hepimiz yalnız kalmaktan korkuyoruz. Özellikle bir gurbet yolcuları olarak, bu ülkede olarak hepimiz işte arkadaşlarımızı kaybetmekten, arkadaşlarımızı kaybetmek veyahut da eğer bu şekilde söylersek hani bizi kabullenmeyecekler, gidip başkalarına, diğer arkadaşımıza söyleyecekler ve biz o ortamda yalnız kalacağız diye bir nevi içimizdeki korkuları büyütüyoruz. O korkularla bir senaryolar yazıyoruz ve o zaman kendi bütün düşüncelerimizi kendi içimize akıtıyoruz. Ne oluyor yine? Tekrardan
programımızın başında söylediğim gibi içgüdümüzü dinlememeye başlıyoruz. İçgüdü çok önemli. İçimizdeki o küçük çocuğun sesi çok önemli. Fakat o küçük çocuğun sesini de sadece onu alıp da büyük bir yerlere taşımak da mantıksız. Onu dinleyeceğiz ve girişkin bir halimizle, edindiğimiz hayat tecrübelerimizle onu mantığa vurarak, peki o oradan hakikaten bu doğru mudur? Yani doğru olabilir, doğru olmayabilir. Ama önemli olan eninde sonunda nedir? Bizim rahat olabilmemiz, bizim mutlu olabilmemiz. Ve hayatımızı mutluysak, rahatsak, stres içinde yani değilsek ne olabilir? Daha çok üretebiliriz. Yaptığımız işi daha güzel yapabiliriz. Ve erişebileceğimiz kendi kapasitemizin en yüksek doruklarına erişebiliriz. Esas amaç da bu değil mi zaten? Herkesi mutlu etmek değil, her şeyi doğru, her zaman %100 doğru yapmak değil. Aslında geride durup bize göre doğru olanı yapmak, başkasını incitmeden, biz kendi doğrularımızı kaybetmeden, kendimize samimi olarak, doğru olarak, kendimize doğru kalarak, kendi doğrularımızı icraat etmek, hayat yolculuğumuzu o şekilde yaşamak çok önemli bir şey. Çünkü bir hayatımız var ve o hayatımızda hepimizin sorumlulukları var ve bize verilen görevler vardır. Çünkü hiçbir zaman yani bu hayata biz ulu orta gelmedik. Hepimizin bir görevi vardır. O görevi tamamıyla yerine getirebilmek için ve tamamıyla en yüksek bir seviyeye erişebilmek için hem kendi mesleğimizde hem aklımızla hem ruhumuzla hem her şeyimizle gelişebilmek için en yüksek doğruklara erişebilmek için ve en sonunda Tanrı'ya ulaşabilmek için yani bütün hayat o değil mi zaten? Tabii ki bütün teoriler, bütün psikolojik teoriler de onun üzerine kurulmuştur. Kendimizi geliştirmek, bize verilen görevleri tamamlamaya çalışmak. Hiçbirimiz %100 bunu tamamlayamayacağız ama bunu tamamlamaya çalışmak çok önemli bir icraattır. Onun için de kendimizi bilmemiz çok önemli. Zaman alıp kendimize alan yaratıp kendimizi tanımak, içgüdümüzü dinleyerek, içimizdeki çocuğun sesini dinleyerek o icraatımızı yerine getirebilmek çok önemlidir diyorum. Sizler ne diyorsunuz? Şu anda yine bir sonbahar akşamının keyfini çıkarıyor musunuz? Peki, buradan ben stüdyoda çok keyif alıyorum ve şu anda yine Tarkan geliyor. Tarkan'ı dinliyoruz.

Burası 98.05 FM. Neşe Sözen'le sizinle bugün programındasınız. Çok güzel bir sonbahar akşamı. Ben stüdyoda çok büyük bir keyif alıyorum sizlerle beraber olmak. Ve gurbet yolcuları Sydney'de tabii ki FM üzerinden yankılarımızı şey etmek ve sizlere ulaşabilmek için

Kilometreler, kilometrelerce uzaktan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türkiye'den ve İngiltere'de olan Kıbrıs'ı vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız şu anda bizleri dinlemekte. Onlardan tabii ki mesajlar aldım. Coşkuyla dinliyorlar, çok mutlular. Tabii ki İngiltere'de de tabii ki Kıbrıs Türklerinin yayın yaptığı Kanal T televizyon programı. Onlar da, onlar tabii ki onların Duygu Tağmaç Hanım da bizi şu anda tabii ki dinliyor ve tabii ki hepimize, Sydney'deki vatandaşlarımıza, Melbourne'da olan bütün Türk vatandaşlarımıza sonsuz sevgilerini gönderiyorlar, hasretle hepimizi kucaklıyorlar. O mesajı sizlere iletmemi istediler kendileri. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kuzey Kıbrıs'tan olan tüm arkadaşlarımız, tabii ki birkaç ay önce burada gelenekten geleceğe mirasımız Kıbrıs diye o bir gelen tabii ki arkadaşlarımız, o grubun içinde olan birkaç arkadaşımız yine tüm sevgi ve selamlarını gönderiyorlar. Hepinize sevgilerini, saygılarını ve bizleri tabii ki çok uzakta gurbet yolcuları olarak adlandırıyorlar ve hepinize selamlarını gönderiyorlar. Evet, tüm vatandaşlarımızı Kıbrıs'a davet ediyorlar ve buyurun gelin diyorlar. Çok güzel bir yaz sezonu başlıyor. Evet, bizleri ağırlamak istiyorlar. Ne kadar güzel bir duygu. Demek ki köprüleri kurabilmeyi başarıyoruz. Bu da çok güzel bir duygu. 50 yılımızı aldı ama şu anda medyanın aracılığıyla, medyanın kuvvetli aracılığıyla bunları yapabiliyoruz. Peki, tekrardan şimdi konumuza gelelim. İçgüdü ve güven diyoruz. Yine buradaki dinleyicilerimizden, tabii ki ismini söylememi istemediler. Tabii ki kendileri gizli kalmasını tercih ettiler. İlişkiler üzerinde bir soru sordular ve diyorlar ki, ilişkilerde güven nasıl oluşturulur? Şöyle bir senaryo verdi bize ulaşan dinleyicimiz. Şöyle diyor, eğer ben karşımdaki eşime aslında bize ulaşan kişi bir erkek, tabii ki bir erkek dinleyicilerimiz diyor ki, ben karşımdaki eşime ulaşmaya çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum. Aslında genel olarak bu tam tersi oluyor diye mi? Genelde kadınlar ulaşmaya çalışıyorlar, konuşmaya çalışıyorlar. Özellikle bir sorundan sonra kadınlar hiçbir zaman küs kalmayı sevmiyorlar. Erkeklerin peşinde koşuyor. Erkekler konuşmak istemiyor. Çünkü onlara konuşmak, komünikasyon kurmak zor geldiği için hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyi tercih ediyorlar. Fakat bu senaryoda bir erkek dinleyicimiz bize ulaşmış ve şöyle diyor. Ben eşime tabii ki münakaşadan sonra her zaman ulaşmaya çalışıyorum. Gel konuşalım diyorum. Şimdi istemiyorum diyor. Ondan sonra tekrardan tamam bir saat sonra, iki saat sonra veyahut da yarın konuşalım diyorum veya sen ne zaman istersen. O da hiç benimle konuşmak istemiyor. Yani sürekli beni bana karşı konuşmak istemiyor. Fakat bana karşı her zaman saygılı. Her zaman diyor ki eve geldiğimde yemeğim hazır. Tabii ki bana her konuda destek oluyor. Fakat içimde bir his var, sizin de bahsettiğiniz gibi diyor. Eşime karşı kendimi rahatsız hissediyorum. Ona ulaşamıyorum. Yani her şey çok güzel. Yani her şey çocuklarımızla birlikte düzen çok güzel. Misafirliğe gidiyoruz, bize misafirler geliyor. Ama içimde olan bir ses var, içimde olan bir içgüdü var. Ve eşime karşı kendimi rahatsız hissediyorum ona ulaşamadığım için. Çünkü onun onda bir duvar var ve ben o duvarları aşıp ona ulaşamıyorum. Ondan bana gelen tepki veya bana gelen cevaplar, yani gerek beden lisanıyla, gerek hani her zaman formalite gibi hissediyorum. Benim hissettiklerim doğru mu diyor. Yani ben bunları doğru mu hissediyorum? Efendim, benim size söyleyebileceğim şey, hissettiğinizin doğru olup olmadığını ben bilemem. Onu ancak siz kendiniz hissediyorsunuz. Fakat bugünkü konumuzla ilgili olduğu için şöyle bir cevap verebiliyorum sadece. İçinizdeki ses nedir?
önce siz bir alan yaratın kendinize, bir düşünün. Eğer işinize karşı hissettiğiniz bu rahatsız duyguyu veya da söyleyebileceğim şey, hissettiğinizin doğru olup olmadığını ben bilemem. Onu ancak siz kendiniz hissediyorsunuz. Fakat bugünkü konumuzla ilgili olduğu için şöyle bir cevap verebiliyorum sadece. İçinizdeki ses nedir? Önce siz bir alan yaratın kendinize, bir düşünün.

ondan mı geliyor? Sizin kendinizde olan özgüvensizliğinizden mi geliyor? Veya hakikaten eşinizden mi geliyor? Yani önce bir kendinize bir alan yaratın. Bu gibi hisler ne zaman oluşuyor? Siz çok yorgunken mi oluşuyor? Her zaman mı oradadır? Aslında bunlar da çok önemli.

yorgun olduğumuzda bu gibi duygulara kapılabiliriz. Önce bir kendi alanınızda bunları bir düşünün. Eğer hakikaten hayır, o duygu her zaman oradaysa, yani siz iyi zamanınızda, mutlu zamanınızda da bunları hissediyorsanız, o zaman eşinizle bir randevu yapmanız gerekiyor. Eşinize demelisiniz ki, tamam, yani çocuklarınızı anneannelerine, babaannelerine, birisine bırakıp, yani ben o eşinizle, yani evinizden uzak, sakin bir yerde onunla konuşmak istediğinizi söyleyin ve mesela çok sakin bir yerde, yeşillik bir yerde, bir deniz kenarında sizi kimsenin rahatsız edemeyeceği, yani dikkatinizin dağılamayacağı bir yerde eşinize içinizde olan bu duyguları, yani bir ben kullanarak, ben özlemini kullanarak, yani ben bunları hissediyorum. Acaba bunlar ne kadar doğru? Belki eşiniz o zaman sizi duyabilecektir. Çünkü onun başka bir yere evde konuştuğunuzda her zaman bir kaçamak olabilecek. İşte iş yapmam gerekiyor, çocuk çağıracak. Ama ayrı bir yerde sadece mesela bir saat, bir saatten fazla değil, kendinizi ben bunları hissediyorum, ben bunları düşünüyorum. Yani ona örnekler vererek, yani şöyle ki bir çağrıda bulunun. Deyin ki, yani senin bana yardımcı olmanı istiyorum. Yardımcı olabilmen için de benim bunlara ihtiyacım var. Yani ben bu şekilde hissettiğimde, seninle konuştuğumda, senin beni tabii ki daha anlayabilmen ve senin bunları yapmanı veya bunları söylemeni istiyorum. Yani karşılıklı komünikasyonu açık bir şekilde eşinize söylemeniz gerekiyor. Bundan sonra tabii ki belirli bir aradan sonra bir iki hafta verin. Eğer bazı şeyler değişmezse veyahut da siz öyle hissettiğinizde eşinizi hatırlatın. Hatırlıyor musun? Yani biz işte iki hafta önce hani deniz kenarında oturup konuştuğumuzda hani ben senden bazı şeyler istemiştim. Hani şu anda ona ihtiyacım var. Şimdi eşler arasında bunları yaparsak o hissettiğiniz, o sizin içinizde olan sesi, yani o da sizi daha iyi anlamaya çalışacak. Siz de onu daha iyi anlamaya çalışacaksınız. Belki aranızdaki o mesafeyi kat etmiş olacaksınız. Evet, isterseniz gelin şimdi de çok güzel bir parçayla devam edelim diyorum. Eğer tekrar sorularınız varsa 0435 410 413'den bana ulaşabilirsiniz. Evet, 10 dakikamız kaldı. Eğer 10 dakika içerisinde ulaşabilirseniz bu akşam elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplamaya çalışacağım.

Eski dostlar, eski dostlar. Çok güzel bir eski bir şarkı fakat çok anlamlı. İnsan yaşadığı an vardır. O anda yaşadığın, hissettiğin ve karşınızdakine alıp verdiğin duygular, hisler, içimizden gelen samimiyetle, coşkuyla, güvenle, sevgiyle karşımızdakini kucaklamamız. Gerisi hiçbir şey. O anda yaşadık, o anda algıladık, o anda alışverişimizi yaptık duygusal olarak ve o anda başkasının hayatında bir değişiklik yarattık. Karşımızdaki kişi de bizim hayatımızda bir değişiklik yarattı. Ne mutlu, değil mi? Hayatta böyle bir şey değil mi? Birbirimizin hayatında değişiklikler yaratmak, birbirimizi kendi yolculuğunda en yüksek seviyesine ulaşmamıza yardım edebilmek, kişisel gelişimimizi sağlamak ve en önemlisi kendi yolculuğumuzu erdemli bir şekilde devam ettirip bitirebilmek. Bunu yapabilirsek ne mutlu bizlere diyoruz. Onun için içinizdeki çocuğun sesini asla kaybetmeyin. İçgüdünüzü her zaman dinleyin. Çünkü o sizin en önemli, en büyük kılavuzunuzdur. Çok güzel bir haftalar diliyorum. Gelecek çarşamba 6-7 arası Sydney saati, Türkiye saati

0: Biri sensin, biri ben.
1: İyi akşamlar sevgili dostlar. Avustralya Türkiye'nin Sesi Çay Molası radyo yayınınızda hoş geldiniz. Ben sunucunuz Fatma Gençtürk ve dümende arkadaşım
2: Bilge Başapacan.
1: Evet, bu akşam yayınımıza hoş geldiniz tekrar diyoruz. Bugün çok heyecanlıyız. Yine stüdyomuz dolu dolu ve tabii ki uzun zaman aramızda bulunmayan ekip arkadaşımız Yusuf Han da burada. Yusuf Han.
3: Uhu. Evet, hoş geldin mi desek?
1: Hoş geldin tekrar.
3: Kısa bir mola verdik biliyorsunuz, evet. Radyo programımızı. Daha sonrasında benim Türkiye'ye düğün için gitme durumlarım oldu.
1: Hayırlı olsun diyelim.
3: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Önce Ankara'da kınamızı yaptık. Daha sonra da Adana'da düğünümüzü yaptık. Aileler bir araya geldi. Her şey çok güzeldi.
1: Ay, o heyecanı sende hala görüyorum, yeni damat.
3: Evet, evet. Şu an hala taze bir damadım.
1: Evet, evet.
3: Bence... Bir ayı iki gün geçti daha.
1: Daha 40 gün bile olmamış.
3: Olmadı. Daha 40 gün çıkmadı.
1: Yusuf Han, 40 gün çıkmamış. Bunun tadını çıkar. Her zaman olmuyor. Hayatta bir kere insanın başına gelen, evet, en güzel şey değil mi?
3: Evet, özellikle o kına ve düğün arasında çok fazla tatlı telaşlarımız oldu.
1: Ne güzel.
3: Ama düğün biter bitmez o kadar çok rahatladık ki.
1: Oh,
3: daha
1: güzel.
3: Sonrasında da bir hafta ailemizle vakit geçirdik Adana'da.
1: Hı hı.
3: Oradan da çıktık, Maldivlere balayına gittik.
1: Oh,
3: orada güzel. Gerçekten dinlendik. Bir hafta boyunca doğayla iç içeydik. Doğa, deniz, kum derken.
1: Şu Maldivleri bir senin ağzından da anlatırsın sevgili,
3: yani,
1: dinleyicilere.
3: Yani şöyle, her insanın mutlaka... Yani en az bir hafta da olsa oraya gitmesi
1: İstiyorum
3: gerekiyor.
1: İstiyorum Bilge, gidelim gidelim. İlla evlilerin gitmesi gerekmiyor,
3: gerekmiyor
1: herhalde,
3: ben,
1: değil mi?
3: Ben orada çok fazla bekar ve arkadaş grubuyla gelen insanlar da gördüm.
1: Ne güzel. Yani
3: el değmemiş topraklar, özellikle sahilleri, denizi o kadar berrak ki.
1: Ne
3: yani
1: güzel.
3: Herkesin görmesi gerekiyor.
1: Yusuf, bir de orası şey değil mi, İslam
3: tamam.
1: Ülkesi,
3: evet,
1: değil mi?
3: Tamamen Müslüman. Evet, her şey helal yani. Hı-hı. Yeme içmede hiçbir zorluk çekmedik. Hiç yemek ayırt etmeden her
1: çok
3: şeyi
1: güzel.
3: Yiyebildik.
1: Allah komrular gibi esin diyoruz.
3: Amin, inşallah.
1: Bütün güzel dileklerimiz,
3: amin,
1: dualarımız.
3: Amin, inşallah.
1: Senin evliliğin için olsun Yusuf'cum.
3: Sağ ol.
1: Tabii ki bugün çok yeni mi diyelim, yok. Çok güzel diyelim, kıymetli diyelim. Konuklarımız var bugün burada. 19 Mayıs nedeniyle.
4: Gençlik ve Spor Bayramı.
1: Evet, buradan herkese yine 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Evet, genç bir delikanlı getirelim buraya dedik. Yusuf da dedi ki benim tanıdığım dedi çok güzel bir genç adam var dedi, getireyim abla, tabii seve seve dedim. Kaan, hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
1: Nasılsın Kaan'cığım?
5: İyiyim, siz?
1: Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Mutlu musun burada olmaktan?
5: Evet, mutluyum.
1: Biz de seni görmekten çok mutlu olduk Kaan. Kaan'cığım sen kaç yaşındasın?
5: 19.
1: Ay çok, vallahi kıskandım ben şimdi senin yaşını Kaan. Ve senin en yakın arkadaşın şu anda Yusuf değil mi?
5: Yeah.
1: Peki Yusuf'tan memnun musun?
5: Evet.
1: Seviyor musun Yusuf'u?
5: Evet, seviyorum.
1: Yeah, neden ya. Ama? Ne yapıyor? Nasıl mutlu ediyor seni Yusuf abi?
5: Gezdiriyor.
1: Gezdiriyor. Evet. Neyi seviyorsun sen en çok?
3: Beraber neler yapmayı çok seviyorum.
5: Balık.
1: Evet, ben de diyecektim ya. Bir gün ben de geleyim mi seninle, gelip
5: tamam,
1: balık tutmaya? Olur mu diyorsun? Vallahi.
5: Ye.
1: Çok teşekkür ederim Kaan. Heyecan yok değil mi Kaan'cığım?
5: Var.
1: Ay canım benim. Heyecanın var mı?
5: Evet.
1: Ay canım. Ama heyecanlanma. Bak ben burada senin annen gibiyim. Annen de yanında.
3: Evet.
1: Bilge annen de var. Yusuf abin de var değil mi?
4: Var.
1: Oldu mu?
5: Tamam.
1: Tamam mı? Yeah. Aa, çok
3: şimdi,
1: teşekkür ederim.
3: Şimdi şöyle. Ben Maldivlere balayına gittim ya eşimle beraber. Ben geldikten sonra Kaan bana 2-3 gün trip attı. Diyor ki niye bensiz Maldivlere gidiyorsun?
1: Haklı değil.
3: Balayına neden beni de götürmedin diyor.
1: Evet.
3: Haklısın dedim Kaan. Yani bu hatamı telafi edeceğim dedim. 2-3
1: evet.
3: Günde telafi ettik değil mi Kaan? Evet diyor.
1: Tamam. Özrünü kabul etti Yusuf.
3: Evet, özrümü
1: evet,
3: kabul etti.
1: Evet, şimdi de yanımda Kaan'ın annesi. Hoş mu hoş, güzel mi güzel? Annesi hoş geldiniz,
6: hoş
1: efendim.
6: Bulduk.
1: Seni tanıyalım mı?
6: Ben Kaan'ın annesi Gülenay Okan'dan. Nasıl başlayalım?
1: İstediğin gibi başlayalım.
6: Nereden başlayalım?
1: Evet. Birazcık yaklaş Gülenay'cığım.
6: Okay.
1: Gülenay ben uzun zamandan beri ilk hemen hemen Avustralya'ya geldikten sonra değil mi?
6: Tanıştık.
1: Tanışıklık var ama tabii ki her zaman bir araya gelinmiyor. Gelemez. Zaman geçiyor. Evet. Ama gönül sevdiğimi o sevme hep devam ediyor değil mi?
6: Evet.
1: Evet. Kesinlikle her yeniden başlıyor gibi.
6: Evet çok güzel.
1: Gülünacığım biraz şöyle kendine nerelisin, ne zaman geldin? Böyle bir tanıyalım seni. Ne iş yapıyorsun? Evet.
6: Ben Türkiye'den Avustralya'ya geleli 27 sene oldu. Ama onun öncesinde Türkiye'de üniversiteyi bitirdim. Hı hı. Kendim ebe hemşireyim. Hı hı. Ondan sonra 3-4 sene çalıştım. Sonra eşimle tanıştık yaz tatilinde.
1: Evet.
6: Ondan sonra 20 bin kilometre onun arkasından.
1: Yol aldın. Koştuk geldi. Ya aşk sen evet. Nelere kadıyorsun değil mi? Böyle bir şey evet. Var değil mi Yusuf?
6: Evet. Evet. İşimi, gücümü, ailemi, her şeyi bıraktık. Avustralya'ya geldim. O da eşim de sağ olsun burada. Yeri geldi. Annemiz yeri geldi. Babamız, eşimiz, çoluğumuz, doğru. Çocuğumuz oldu. Yani hep böyle.
1: O zaman çok şanslısın diyelim evet. Değil mi? Yani ilk öyle. De koşmuşum peşimden evet. Diyorsun, diyor musun evet. Hala?
6: Ben hep derim ay, Avustralya'ya gelme. Yani biz çok kısa bir süre hı-hı. içinde evlendik. Bir ay hı-hı. gibi. Ondan sonra ben bir milli piyango oynarsın da şu çıktı, amorti çıktı, çıkmadı evet. falan olur ya. Ben çok güzel bir şey kazandım.
2: İkramiye.
6: İkramiye kazandım.
1: Aman Gülen Ağacığım herkese nasip olmayan bir şey biliyor musun? Vallahi,
6: sağ olsun. Sonra da güzel bir ailemizin iki tane de çok güzel meyvesi oldu.
1: İki oğlunuz
6: İki
1: var.
6: Oğlum var.
1: Allah bağışlasın.
6: Bir tanesi büyüğüm 21 yaşında Berkan. Kaan da ikinci oğlum evet. 19 yaşında. Aha. Ondan sonra Kaan doğduktan sonra Kaan da işte bir genetik bir rahatsızlık olduğunu hı-hı. öğrendik. Ondan sonra 18 hı-hı. senedir de işte Kaan'la beraberim. Ben hep derim.
1: Çok özel birisi değil mi?
6: Evet çok Allah'ın bana emaneti çok güzel bir emanet bıraktı Rabbim bana. Ben hayır dedim canım. Üniversiteyi boşuna okumamışım. Hı-hı. Hemşireliği boşuna okumamışım. Değil oğlum mi? İçin okumuşum.
2: Her şeyin evet, bir sebebi
6: çünkü
2: var.
6: Çünkü ben hayır. onu okuduğumda ben hukuku okuyacağım diye başladım. Ama sonra onu çok az bir puanla kaybettim. Yani tesadüfen hemşireliği okudum. Evet. Yani hiç benim bölümüm değildi. Annem hep derdi bir sebebi vardır kızım diye. Hı-hı. Sebebi oğlummuş.
1: Oğlum Kaan'mış. Kaan sana armağan olacakmış.
6: Evet. O bana hediye. Evet, Allah'ın bana bir hediyesi. Diyorum. Çok güzel bir hediye. Evet.
1: Kaan.
6: O kadar güzel bir çocuk.
1: Şey yapabilir misin? Kaan'cığım çok özelsin sen. Ve seni seven çok güzel, tatlı bir annen de var. Değil evet, mi? Evet. Çok şanslı
5: evet.
1: mısın?
5: Evet.
1: Çok şanslısın yeah. değil mi?
5: Evet.
1: Annen de öyle dedi Kaan zaten.
5: Biliyorum.
1: Ne kadar güzel değil mi?
5: Yeah.
1: Evet. Çok memnun olduk Kaan ya. Çok şanslısın.
6: Biz de çok şanslıyız çünkü evet. Rabbim en güzel emanetini bana bırakmış. Yani evet. Al dedi. Evet sen benim için bir sürprizdin. Yeah. Evet.
1: Evet tabii.
6: Oğlum bana sürpriz geldi.
1: Evet peki Kaan eğitimi okulu falan nasıl
6: bitirdi,
1: oldu?
6: Bitirdi liseyi bitirdi. Year 12 bitirdi.
1: Evet.
6: Ondan sonra üniversiteyi aslında biz düşünüyorduk ama Kaan'ın 7-24 bir yanında eğitici ya da bir kerası olması gerekiyordu. O yüzden üniversitede zorlanacağını düşündük. Çünkü rahatsızlığının verdiği yorgunluk oluyor. Ondan sonra bazen keton level'ımız var. O biraz düştüğünde konuşmada şeyde yorulduğunda uyuması gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor. Onun için özel ilaçları, tabii özel ya. Sütü, özel
1: her şey özel.
6: Evet hı-hı. ve Kaan bir ketojenik diyet hastası.
1: Aa, seviyor musun o diyeti? Bilgi ablan da ketojenik diyeti seviyor.
6: Çok çok sevmiyor zorunda. Ama
1: öyle mi? ben ama karıştırdım mi? O ketojenikti. Bir de
4: başkasından karıştırdım.
1: Öyle mi? Bir tane bir ketojen diyet vardı da acaba o mu dedim?
6: Yok o da aynısı. Çünkü Kaan doğuştan
2: ama seviyor olabilirim.
1: Evet.
6: Ya yeah, şeker ve karbonhidrat hiç yemiyor.
2: Aa benlik anladım. Değil o zaman. Kesinlikle değil
1: benlik. Ya Kaan evet. senin hakkında her şeyi konuşabiliriz değil mi bugün?
5: Evet.
1: Evet değil mi? Başka insanlara da örnek olursun değil mi? Çok teşekkür ederim Kaan.
6: Ama o konuda bizi hiç üzmüyor.
1: Ne güzel.
6: Üzmediği için de.
1: Kabulleniş var değil mi?
6: Tabii hı-hı. tabii. Kabullendiği için de mutluyuz.
1: Çok güzel
6: hani,
1: ya.
6: Hani her iyi. Şeyin bir Allah tarafından geldiğini inandığımız sürece onun bize bir hediye olduğunu düşündüğümüzde ve onu güzel karşıladığımızda daha mutlu olmayı öğrendik.
1: Çok güzel anlattın Gülenay'cığım.
6: Onu mutlu olmayı öyle.
1: Evet vallahi bir alkış sana alkış lazım. Evet. Çok iyi bir annesin. Çok bilinçli. Zaten de birazcık özel çocuklar için çok bilinçli olmak gerekir evet. Değil mi Gülenay'cığım?
6: Evet aynen öyle.
1: Bu hem senin için hem de çocuk için hani hayatta kalabilmesi için çocuğun hayattan keyif sağlık keyif alması için mutlu olması için çok bilinçli olmak lazım değil mi?
6: Ve ben oğlumda şunu gördüm. Hı hı. Mesela sağlıklı bazen çocuklar var o kadar zor yetişiyor ve çok zor zamanlar geçiriyorlar. Bazılarında evet. Psikolojik problemler var şey. Ama oğlum 14 ameliyat geçirdi. Ve hepsi de uzun süren ameliyatlardı. Evet. Ama sonunda uyandığında gülerek uyanan ve kendine özgüveni olan bir çocuk.
1: Ama eminim onun da senin etkin %90 tabii diye ki. Düşünüyorum Gülen Hocam.
2: Kesinlikle evden başlıyor.
1: Çok evet. Çok çok önemli. Evet sevgili dostlar dediğim gibi bugün çok özel konuklarım var. Özellikle Kaan için. Baktıkça böyle o kadar sempati bakıyor, o kadar güler yüzlü bakıyor ki kalkıp öpeceğim şimdi Kaan'ı ben. Sevgili dostlar yine sohbetimize devam edeceğiz ama ondan önce telefon numaramı vermek istiyorum. Bizleri arayabilirsiniz, düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir de bugün şöyle bir konsoloslukta işim vardı, o tarafa gittim. Orada benim en çok şey var. Var ya kahvelerimiz var orada.
2: Cezve.
1: Evet.
4: Rose
1: evet Rose Bey'de. Ve de şöyle güzel bir orada lunch yaptım. Kahvesini içtim denize karşı. Dedim ki buraya gelmişken boşuna da elim boş gitmeyeyim. Bugün radyo programım var. Bize dedim şöyle bir ikramda bulunabilir misin sevgili bizi dinleyenler arasında, çekilişe katılanlar arasında hediye verelim. Neden olmasın Fatma abla dediler. Evet bizi arayanlar arasında programın sonuna doğru çekiliş yapacağız. Bizden Cezve'de şöyle iki kişilik bir kahve kazanabilirsiniz kahve içmek. Çok güzel bir yerde. Sen de seviyorsun orayı değil mi?
3: Evet Yusuf ben abi. Cezve'yi gerçekten çok seviyorum.
1: Çok özellikle kaliteli orada, bir yer evet. Değil mi?
3: Özellikle orada kahvaltı yapmak çok güzel oluyor benim için. Daha sonrasında sahil kenarında güzel bir yürüyüş.
1: Yürüyüş yeri evet. Çok güzel.
3: Evet, mükemmel bir lokasyona sahip.
1: Özellikle hem öğle hem de kahvesini de çok güzel yapıyorlar. Bir de oradaki bazı saç börek değil de öbürünün adı neydi? Gözlemeyi de kendileri evet. Yapıyorlar. Özel yerleri varmış. Hı-hı. Onu da tattım. Şahaneydi. Evet. Bizi aramayı unutmayın. Cezve.
2: Cezve.
1: Cezve.
2: Kahveyi sevdiğin oradan belli evet. Oluyor Fatma.
1: Cezve.
6: Evet. Ben de anneler gününde eşim ve çocuklarım beni oraya götürmüşlerdi.
1: Gerçekten mi? Var ne kadar
6: son güzel. Anneler gününde.
1: Harika evet. Bir yer değil mi?
6: Çok güzel. Biz daha önce de gitmiştik.
1: Evet.
6: Ben severek gidiyoruz.
1: Oranın havası değişik yani o Rose Bay işte şey tarafı böyle denizli falan yürüyüş yerleri.
6: Evet. Deniz evet. Ve kahve benim favorim. Yani deniz şurada deseler, ayda deseler merdiven gidersin. Kurup çıkar giderim.
1: Biliyorum Gülenay'cığım sen denizlisin. Hep deniz deyince deniz aklımıza geliyor ya.
6: Evet.
1: Ama öyle bir şey yok.
6: Evet.
1: Ama belki de vardı Denizli'de deniz. Bazı şeyler bulmuşlar biliyor musun? Deniz kabukları falan böyle şeylerde falan. Bilemeyeceğiz. O,
6: Denizli'nin merkezde yeraltı suyu çok fazlaydı. Evet. Her mahallenin önünde bir yeraltı artezyen hı-hı. Suyu vardır. Hı. Ama benim büyük bir ailemin büyük bir gelen kısmı hı. Muğlalı. Hı-hı. Ben Muğla'da yani aha, Muğlalıyım anladım. Bir tarafımda
1: o
6: Muğla.
1: O zaman denizden geldim diyorsun.
6: Evet. babam yıllarca Göcek Fethiye'de çalıştığından dolayı.
1: Kız Göcek mi dedi?
6: Evet.
1: Aman ben yüzmeyi... Böyle şey yapamam. Mama Mia her türlü şeyi söylüyorum.
6: Ben ilk yüzmeyi Göcek'te öğrendim.
1: Ay kız sen sosyete yerinden gelmişsin buraya. Şu anda ne biliyor musun Gülenay'cığım? Şey hani biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman işte Ege'yi Akdeniz'i böyle geziyorduk. Deniz kenarlarını. Göcek bana çok lüks geldi. Yani gezdiğimiz yerlerden en şey Göcek. Evet, en çok, pahalı, çok. En güzel ev, en güzel koylar. Ben evet. Şaşırmıştım.
6: Biz uzun bir süre orada kaldık. Çünkü babam Göcek'te Etibank Maden İşletmesi'nde hı-hı. Şeydi. Bizim oraya ait Etibank'a ait sahilimiz vardı.
1: Evet.
6: Girişte çok güzel. Çok biz orada güzel.
1: Bir de Venedik gibi değil mi? Evler evet. Böyle tam evet. Denizin çok şeyinden. Şahane bir yer.
6: Evet, çok evet. Güzel. Ben Fethiye, Fethiye'de kayınvalidemin yazlığı vardı. İlk Fethiye babamın arkadaşları oradaydı. Biz oraya çok gidiyoruz. Ailemin çoğu Ula, Muğla, Gökova, Akyaka. Hep oradalar. Hep,
2: evet.
6: Amcalarım, yani dayım.
2: Muğla ama hakikaten. Evet. Çok güzel. Muğla, Marmaris falan. Hepsi
6: bir de şöyle diyeceğim.
1: Bütün deniz en güzel koyları kapmış ben, senin sülale.
6: Evet ben bir de Muğla Turgut Reis Lisesi mezunuyum.
1: Güzel liseydi.
6: Evet. Muğla merkezde. Turgut Reis Lisesi.
1: Aa, tamam. Biz de...
4: Kötekle'de mi aldın?
6: Nasıl?
4: Kötekle'de mi?
6: Merkezde. Orada.
1: Biz bu gidişte ilk kez Muğla'ya gittim ben. Bilgelerle geziye katıldığımız zaman. Muğla'nın bir şey tarafında eski yer var ya.
6: O ara sokaklarında.
1: O tarafta bir yerde bir pastaneydi eminim. Ay bir lahmacun yedik. Allah'ım o neydi? Çok güzel bir yani. Yeah. Doğuda yememiştim öyle güzel lahmacun. Gerçekten söylüyorum. İnce çıkıtır.
6: Şeyde Muğla'da çok güzel pideciler, evet. Şeyciler çoktur.
1: Evet. Evet. Bütün evet. Bence doğunun en iyi pide yapan lahmacun pide de o tarafa turistik yer ya. Bence çok, oraya çok gitmişler.
6: Evet.
1: Yeah, gene durduk düşündük şeye geldik yemeğe geldik.
2: Evet. Çünkü dolaştık Türkiye'nin Muğla'da lahmacuna geldik.
1: Niye?
6: Muğla'ya lahmacundan şimdi, ayrı çok güzel çok, yemekleri.
2: Çok güzel
6: bir
2: evet.
6: Bir yuvarlak çayın üstünde balık yemek gibisi yoktur yani. Yani.
2: Evet. Biz çok gittik Muğla'ya ama Fatma'nın ilk ziyaretiydi
1: evet,
2: oraya.
1: Evet ben ilk de. Şeydi, bu arada da söylemek istiyorum sevgili dostlar, Gülenay yemek konusunda, pasta, kek konusunda da birincidir diyebilirim. Hatta ay, bir ben çayı demledim, getirdim. Gülenay da bize çok güzel böyle kalpli kurabiyeler getirmiş. Ne kurabiyesi Gülenay'cı?
6: Un kurabiyesi.
1: Un kurabiyesi. Sağlıklı ama değil mi?
6: Sağlıklı. Ya, ne diyeyim, gerçek organik tereyağla yapılmış.
1: Tamam. Şimdi.
2: Muğla'dan mı geldi?
6: Hani tereyağın organiği olduğu için birazcık sağlıklı gibi.
1: Evet. Organik dedi ya, benim için önemli olan onu demendi zaten.
6: Bana hep derler. Evet. Çünkü ben biraz böyle organik takılmaya aynen. Çalışıyorum. Evet. Ama yağ sonuçta yani.
2: Yani. Evet. Doğru, ama onun doğru. Bile organiği var. Yani pestisayda evet. Az kullanılmış olabilir.
1: Evet. Evet sevgili dostlar. Çok keyifli geçiyor yayınımız.
2: Çok keyifli geçiyor.
1: Vallahi seni biz bırakmayız kolay kolay Gülenay'cığım. O zaman şöyle bir kısa ara bir müziğe ara verelim mi Bilgeciğim?
2: İstersen canımın ta içisin sen diyelim.
1: Evet bunu bütün sevdiklerimize evet. Gönderelim. Sevgili
6: çok
1: anneler sevdiğim. İçin gönderelim gençlere. Senin için çalıyorum bunu Yusuf.
4: Gerçekten.
1: Tabii ki.
2: İyi dinlemeler.

0: Bir bilsen. Tamam. Senin için çalmıştık Yusuf
1: Ama ben bu şarkının devamını unuttum. bana bir hemen şey verirseniz.
0: Tamam, senin için sonra bir daha çaldırırız.
1: Tamam, söz ve müziklerini unutmayalım
0: tamam,
1: ama.
0: Tamam, unutma. Çok güzel eski şarkılardan, Türk sanat müziğinden. En sevdiğimden bir tanesi insanı alıp götürüyor. Bir de sevdiğine onu söylemek istiyor değil mi? Değil mi? Hani böyle çok sevdiğin işte bebeğin olur, çocuğun olur, arkadaşın olur, annen olur. Böyle işten söylemek istiyorsun. Ta içisin. O çok hoş bir şey ya.
1: Ya aslında bu şarkı başkası çok yok. Güzel. Hani çok, nakaratlarını çok ve belirli küçük kısımlarını Aha. biliyorum ama bilmediğim tarafı denk geldi.
0: Olsun.
1: Bilmediğim yerden geldi.
0: Evet sevgili evet. dostlar, sohbetimiz tekrarından başlıyoruz. Gülenay'ı dedim ki Gülenay'a keşke dedim sen daha önce de gelseydin. Ne güzel sohbet yapıyorsun. Ah kız sen ne güzelsin dermiş böyle. Evet o zaman birazcık da gençlik hakkında konuşuyoruz bugün. 19 Mayıs'dan dolayı diyelim değil mi?
1: Evet şöyle Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği, Türk gençlerine emanet ettiği hani gençlik ve Spor Bayramı olarak adı evet. altında. Özellikle Türkiye'de öğretmenken her bu dönemde çocuklara çok güzel yürüyüş eğitimleri, işte bayrak tutma, işte vesaire bu tarz eğitimleri verirdim.
0: Spor
1: ve,
0: aktiviteleri.
1: Evet, herhalde. Spor aktivitelerinin dışında bu hareketlerle ben bando takımı kurardım. Şehir Aynen. meydanlarında. Şimdi Bayılırım şöyle, öyle. Özellikle ben Aydın'da öğretmenlik hayatıma başladım. Orada çok fazla bu tarz organizasyonlara çocuklar hep gönüllü katılırlardı. Biz oranın hani ben yaklaşık 5 sene kadar öğretmenlik yaptım orada. 5 sene boyunca en büyük 19 Mayıs etkinlikleri hep ben yaptırırdım. Bütün o şehir meydanına çıkardık, yürüyüşlerimiz falan böyle etraftaki şehirlere bile örnek olurdu. O yüzden ben çok önemserim böyle günleri.
0: Ama sözünü kesmiş gibi olmayayım Yusuf Han da zaten beden öğretmeni olduğu için bu işlerde en çok beden öğretmeninde görev alırdı.
1: Evet, evet.
0: Bizimkiler de lisede, ortaokulda öyle olurdu.
1: Genelde branş öğretmenlerin daha çok akademik olarak eğitim verdikleri için çocuklara.
0: Evet, evet.
1: Hani benim de çocuklara sportif yani bu tarz eğitimler evet, vermem yani. Gerekiyordu. Evet. Aynı zamanda ben bu tarz günün anlam ve önemleri çocuklara çok iyi aktaran biriydim.
0: Evet.
1: Yani özellikle
0: bir de gençsin tabii. Evet. Onun da etkisi oluyor.
1: Evet. Hem de sporculuktan gelen bir sporcu ahlakı da vardı. Çocukların hepsine onu aşılamak isterdim. Ne özellikle güzel. Bu tarz günlerde çocuklara ailelerini temsil ettiklerini, orada ne kadar iyi performans sergilediklerini, ailelerini mutlu edeceklerini hep söyleyerek motive ederdim. Ve en güzel organizasyonlara imza atardık. Evet.
0: Gülenay'cığım çok örnek bir genç değil mi? O
2: evet.
0: Yusuf Han. Biz de onu tanıdığımızda.
2: Biz tanıştığımız günden beri Hı-hı. benim en büyük oğlum oluyor. Hı-hı. Çünkü benim şu anda Kaan'la ilgilenen diğer iki tane daha oğlumuz var. Ve bir de kendi oğlum. Ondan yani benim bayağı bir 5-6 tane oğlum.
0: Ne güzel, ne şanslısın.
2: Yani evet. çok şanslıyım sağ olsunlar. Sen... Anneler gününde hepsi beni aradılar. Aa, Anneciğim doğum günün kutlu olsun dediler.
0: Ne güzel.
2: Çok mutlu oldum hepsi. Yani gerçekten çok güzel yetiştirilmiş. Hepsi güzel. Her konuda güzel gençlerimiz. Ve onların da annelerini tebrik ediyorum. Çünkü onlar... Onun evet. anneleri, babaları tabii ama genellikle annelerin emeği daha fazla
0: çok,
2: oluyor.
0: Çok.
2: Sağ olsun annelerine. Vallahi çok
0: hepsine ayrı ayrı buradan çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz.
0: Şey şöyle bir şey, benim de üç oğlum var ya Gülenay.
2: Evet.
0: Biz böyle hani erkek çocuktan dolayı bir de erkek hani onun arkadaşları geliyor falan. Anneler daha bir yakınlık hissediyor
2: evet.
0: değil mi?
2: Evet. Yani insan yani şimdi kızım olsaydı tabii ki istem dışı kızlarla daha çok
0: evet.
2: samimi, daha
0: evet.
2: aktivitelerimizi hep ona göre
0: evet.
2: ayarlardık. Ama benim iki oğlum olunca çevremdeki arkadaşların da genellikle %80'i erkek evladı var.
0: Evet, doğru, inanırım.
2: Evet. Aynen öyle oluyor.
0: Evet, o zaman Kaan'a dönelim. Kaan'cığım. Birazcık daha yaklaşım. Kaan'cığım şimdi sen bir delikanlı
3: evet.
0: olarak,
3: evet.
0: bir genç olarak
3: evet.
0: en sevdiğin şey balık tutmaktı.
3: Evet.
0: Başka hangi şeyleri seviyorsun?
3: Sosyal medya.
0: Sosyal medyayı seviyorsun.
3: Evet, sosyal medyayı çok aktif olarak kullanıyor.
0: Tamam. Peki sosyal medyada ne yapıyor o yüzü?
3: Genelde işte Instagram, Snapchat bunlarda bayağı takipçisi var ve...
0: Ne paylaşıyorsun Kaan'cığım şeyde, sosyal medyada?
3: Gezdiği yerleri paylaşıyor.
0: Öyle mi?
3: Orada etrafta biriktirdiği anıları paylaşıyor.
0: Aa çok güzel. Hı-hı. Ay ben de okumak isterim onları. O zaman edebiyatı şeyi seviyorsun sen. Yazmayı seviyor musun Kaan?
3: Genelde izlemeyi seviyor daha çok. Özellikle kendisi bütün çıkan yeni filmlere
0: sinema.
3: Ve yeni dizilere evet. Evet, sinemalara.
0: Ay, sinema da çok önemli evet. Bence ya.
3: Bir günde 4 sinemaya gittiğimi bilirim ben.
0: Şaka. Kaan öyle mi?
3: Arka arkaya 4 sinemaya.
2: Yağmurlu günlerde. Aktivite.
0: Sinema. Hangi tür sinemayı seviyorsun Kaan? Böyle action deniyor işte şey ne roman
4: Fark ben
3: aksiyon ve korku filmlerini çok seviyorum.
0: Ha fark etmez dedi ama film olsun ama aksiyon şöyle, daha iyi dedi.
3: Evet, ama tamam. Şimdi aşk filmlerini sevmez Kaan. Onlarda çok fazla aksiyon yok.
0: Ona da sıra gelir değil mi Kaan'cığım?
4: Yeah.
0: Evet bence de öyle.
3: O gerçek aşkı seviyor ama filmlerde pek sevmiyor değil
0: onun
3: mi
0: Kaan? Onun şu anda bence... Ne? Kaan'cığım senin en büyük aşkın şu anda annen değil mi? Yeah. Evet.
4: Yemeyim.
0: Canım benim. Başka neler yapıyorsun? Bir genç olarak mesela arkadaşlara ne tavsiye edersin? Bir arkadaşlarınla bir araya gelince ne konuşuyorsunuz Kaan'cığım?
4: Hiç arayamıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz?
4: Hiç konuşmuyoruz.
0: Konuşmuyor musunuz? Konuşursun be. Sen konuşmayı seviyorsun
3: konuşuyor,
0: bence.
3: Konuşuyor, konuşuyor.
4: Ya ama artık eskisi gibi görüşmüyoruz.
0: Ha yani çok lise, fazla
3: lisesi
0: değil.
3: Lisesi yeni bittiği için.
0: Evet. Lisede, doğru, yani, doğru.
3: Daha birkaç ay oldu lisesi bitti.
0: Aa öyle mi? Okulu seviyor muydun Kaan?
4: No, okul değil.
0: Sıkılıyor muydun?
4: Yeah.
0: Bence Yusuf abinle gezmek daha güzel değil mi?
4: Yeah,
0: evet. Evet bence de öyle.
5: Cevap hemen geliyor.
0: Evet.
1: Şimdi Kaan dersleri çok sevmiyor ama orada arkadaşlarıyla takılmayı çok seviyor değil mi Kaan?
0: En çok...
4: Evet.
0: Niye? En çok sevdiğin arkadaşın ismini alabilir miyim? Var mı?
4: Hamza.
2: Hamza.
0: Hamza. Oo tamam. Neyini seviyorsun Hamza'nın mesela?
4: Çok
0: komik mi?
4: Evet.
3: Çok kibar.
0: Ha çok kibar.
1: Kind diyor. Çok
0: ha kind olduğu için sen yeah. Ne güzel evet. Söyledi.
2: Çünkü Kaan'ın vilçesini ittiriyor, push yapıyor.
0: Yardım ediyor.
2: Yardım ediyor. Çok kind.
1: Aynı yani zamanda
2: ilgileniyordu.
1: Aynı zamanda Kaan'ın şöyle bana yardımında dokunuyor. Kaan aynı zamanda benim asistan koştuğumu da yapıyor.
0: Ya, her evet. Gün geliyor mu senin de?
1: Şimdi şöyle, benim çarşamba, cuma, cumartesi Kaan mutlaka antrenmanlarıma katılır.
0: Aa, basketbol mu istiyorsun Kaan?
1: Maçlarıma katılır. Hatta ben pazartesi, salı maçlarda da oynuyorum. Onlara da katılıyor. Bize geliyor, destek veriyor, bizi motive ediyor.
0: Harikasın Kaan.
1: Evet. Aynı zamanda asistan koçluk yaparak da çalışıyor yanımızda. Nasıl? Değil mi Kaan?
2: Evet, saat ücreti evet. Bile alıyor.
0: Aa, evet. Sen değil çalışmaya da başlamışsın
4: evet,
0: Kaan.
4: Evet, ya.
0: Aa süpersin
3: evet,
0: Kaan.
3: Yanında çalışıyor o da.
0: Tebrik ederim seni Kaan. Paralarını biriktiriyor musun Kaan?
4: Evet.
3: Paraları biriktiriyoruz en son
0: oyun
3: harcıyoruz değil mi Kaan?
0: Yeah. Oyun mu alıyorsun?
3: İşte oyun o ne isterse kendine
2: bana
3: hediye
2: anneler
3: alıyor.
2: Gününde hediye aldım.
0: Ay ne kadar güzel.
2: Kaan çok çalıştığı
0: çok,
2: parayla.
0: Sen de çok kibarsın değil mi? Nazik ne güzel evet. Düşünceli. Aferin
1: özellikle
0: sana.
1: Kaan birlikte Time Zone'a falan gittiğimiz zaman orada yakaladığı oyuncakları çocuklara hediye etmeyi de çok
0: ay,
1: seviyor.
0: Maşallah. İşte yüreği evet. Çok güzel.
1: Evet
0: ya,
1: çok temiz, çok
0: mi?
1: Yufka bir yüreği var. Çok tatlı bir insan
0: evet. Kendisi.
1: Zaten benim bu hayattaki en güzel şanslarımdan bir tanesi de Kaan. Hani Kaan'la tanışmam oldu. Gülenay ablayla, aynı zamanda Okan abiyle. Hani diğer kardeşim Berkan da var. Hani bir aradaydık hep. Hani... Bir araya geldiğimizden beri çok fazla vakit geçirdik. 10 gün Fiji'ye tatile gittik beraber.
0: Evet.
1: Ya çok fazla
0: anı. Ben onu bilmiyordum Yusuf abi.
1: Evet.
2: Biz Christmas'ta genellikle bir hafta 10 gün yurt dışı tatil yapıyoruz. Ondan sonra normalde 2 hafta iznim oluyor eşimin. Ondan sonra kapatıyor iş yerini. Bir haftalığını yurt dışı bir hafta yurt içi yaparız her zaman. Ama bu sefer biraz hep beraber gittiğimiz için Fiji'de biraz uzun oldu.
0: Ama yani, orası da bence 10 gün iyi biliyor musun? Bula evet. Bula herkese bula.
2: Ne güzel.
6: kava kava.
0: Kafayı
2: Yusuf. Minaka.
3: Minaka,
0: minaka. Kafayı buluyorsun öyle diye diye böyle.
3: Şöyle Fatma, çok güzel. Geldikten yaklaşık bir 2-3 hafta birbirimize bula diyoruz.
0: Biliyorum.
3: Onlar bana bula diyor. Selamın evet. Bula yapıyoruz.
6: Evet. Selamın bula.
0: Evet
6: selamın bula. Da güzel.
0: Selamın bula. Aynen.
6: Ve aleyküm bula.
3: Öyle diyor.
2: Teşekkür etmek için bir dakika.
0: Şey ama çok iyi. Bizim de ilk Avustralya'dan tatile çıkışımız bir şey. 18 sene önceydi hatta. Şeydi Fiji'ydi. Fiji. İlk tatilimiz uzun yani. İşte oraya gittiğimizde bir baktık işte herkes bir indik sabah işte böyle. Bula, bula. Kolay da geliyor, hoş kolay da geliyor. Biz de artık gel. Onlar demeden bula böyle. Bir de böyle hani çiçek takıyorlar.
2: Ben sanki falan. Hatırlıyorum o tatili.
0: Selma ablamlarla gitmiştik evet. Belki onlar.
6: Fatma zaten sen hemen havasına giriveriyorsun.
0: Ben hemen girdim aynen. Zaten. Tamam ben.
2: Sanırım Shangri-La'ydı.
0: Evet, evet. Evet.
6: Hemen ekonomiye katkı
0: şey biliyor musunuz? Onlar da böyle hani çiçek takıyorlar ya. Çiçek evet. Takanlar bekar olanmış. Takmayanlar evli olanmış, evli olmayanmış. Ona hadi göre ya. De şey yapıyorlar. Tabii tabii.
3: O zaman bu çok... Hitler'deki kırmızı
0: ha, aynı onun gibi.
3: Gibi
0: bir şey.
6: Hı, aynen.
0: Ya işte diyorum ya şu gezmek insanı kitap okumaktan daha çok geliştiriyor. Evet. Var ya daha çok bilgilendi. Evet. Çünkü aklında kalıyor şey.
2: Evet
0: Gülen
2: çok
0: Arca.
2: Çok güzel.
0: Çok güzel gezmek.
3: Orayla ilgili tarihi bir bilgi var. Gülen abla çok iyi biliyor onu anlatsın size.
0: Biz zaten özellikle burada.
3: Orada bir köye gitmiştik ya o köyün bir şeyi vardı. Bir gömlek falan meselesi vardı. Evet. Gömlek düğmesi falan.
2: Aa evet.
0: Bak heyecanlandı da. Anlat dinleyelim.
2: Fiji'ye daha önce ilk giden kişiler Afrikalı bir bayanla Egyptian şey Mısırlı bir erkek evleniyorlar. Sandala binip gide gide oraya Fiji'ye varıyorlar. Fiji'de yerleşiyorlar. Ondan sonra bunlarda insan beyaz et yeme olayı
0: var,
2: insan
0: o zamanlarda,
2: evet, o zamanlarda varmış.
0: Evet.
2: Sonra işte İngiltere'den bir gemi gidiyor. Kaptan aşağıya iniyor. Onu yemek istiyorlar. Her geleni ısırıp işte pişirip yiyorlarmış. Bunu anlatıyor şimdi evet. Oradaki bayağı hatta Prenses Diana'nın da gittiği bir church vardı. Hı-hı. Biz orayı ziyarete gittik. Hı-hı. Orada işte en son gelen İngiltere'den gelen kaptan demiş beni yemeyin. He. Ondan sonra ceketi varmış. Ceketin üstünde böyle sarı renkli şeyli bir düğmeler falan he-hı varmış. O şeydeki ne derler nasıl köy onların köylerindeki evet. Oranın hep şefleri var bir başları var. Şefe demiş ben ceketimi sana vereyim işte sen beni yeme şöyle böyle ben size işte şunu veririm evet. Bunu veririm derken bunları kandırıyor kendisi yemekten kurtuluyor.
0: Evet.
2: Ondan sonra o ceketin düğmelerini daha sonra hepsini çerçeveledip çöçe asmışlar.
0: He,
2: yıllardır onu saklıyorlarmış.
0: He,
2: ondan sonra he. O gün bugündür beyaz insan yemiyorlarmış.
0: Aa, ne güzel ya.
6: Başka renkleri ona, yiyorlar
0: o
6: yani.
0: O gömlekten sonra olay değişmiş.
2: O ceket gömlek artık neyse düğmelerini he. Çerçeveletip çöçe asmışlar. Ondan sonra bize demişlerdi işte Prenses Diana buraya geldi, Prens Charles hı. Geldi, Queen Elizabeth geldi evet. Falan onları anlattılar. Çünkü onlarda da her kabile gibi oldukları için onlarda da kendi kabileler arasında birbirlerine kız verme, alma verme yokmuş kesinlikle. Herkes yoksa savaş çıkarmış. Aa, o kadar doğru, kötüymüş. Doğru. Ondan hı. Onları falan anlattılar. Bayağı
0: güzel,
2: değişik.
0: Farklı kültür bayağı
2: çok,
0: değil mi?
2: Çok farklı.
0: Şeydi benim orada da ilgimi şey çekmişti. Hep böyle şey. Kendi ölen insanların bahçesinde herkesinkisi yanında
2: evet,
0: böyle.
2: Evinin
0: evet,
2: ön bahçesinde.
0: Evin ön bahçesinde evet. Falan.
2: Öyle bir de düşününce ben ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. Fiji hani böyle çok sakin bir yer. İşte güzel evet. Sahili şeyi. Ama Avustralya'dan 4 saatlik uçakla 4 saatlik olan bir yerin o kadar geriden gelmesi beni çok şaşırtmıştı.
0: Fakir oluşumu.
2: Teknoloji çünkü, olarak, evleri, şeyleri hani o eski düzenlerini asla bozmamışlar. Evet. Çok değişik gelmişti. Hani aynı hani
0: aynı duruyorlar
2: aynı
0: yani.
2: Duruyor.
0: Hiçbir
2: sene
0: öncesi,
2: yok.
0: 100 sene öncesi gibi.
2: Evet.
0: Kültürlerini çok bol ama niye bence de öyle kalsınlar ya.
2: Mesela,
0: teknoloji şey çok değiştiriyor.
2: Biz şey
0: kültürü
2: demiştik,
0: yok ediyor.
2: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz burada? Hı. Çünkü hayvancılık yok fazla. Ondan sonra başka nasıl diyeyim fazla. Tarım biraz var ama o da çok...
0: Şeker kamışı var galiba.
2: Evet, çok yüksek, hani çok gelişmiş değil. Hala balık tutup gidiyormuş bir kişi. O çevreden, deniz kenarından balık tutup akşam eve getirip sadece yiyecekleri kadar tutuyorlarmış. Fazlasını asla...
6: Doğaya da saygıları
2: evet,
6: aynı şekilde.
2: Ama ondan sonra çünkü ertesi gün gittiğimizde biz onu tekrar bulamayız. Onun için yiyecekleri kadar tutup kabile olarak hepsi beraber yiyorlar.
0: Açgözlülük yok.
2: Yok.
0: Yok. Beyazlardaki açgözlülük yok onlarda. Ben güzel evet. Ama ya.
6: Oraya gittiğimde çok ufacık ufacık böyle bakkal gibi süpermarketleri var. Süpermarket diye bir şey zaten o Nadi'nin haricinde yok. Şeyler bile sıvı yağlar bile torbadaydı orada. Fark ettiniz mi siz?
2: Ben girdim ama hiç dikkat etmedim.
6: Herhangi bir ülkeye gittiğimde onların böyle dükkanlarına girip bakmayı seviyorum. Bütün sıvı şeyler naylon torbaların içinde saklanıyordu o zaman. Ben de gideliğini 15 sene olmuştur yani.
0: Şey değil, ben 18 sene önce de şeydi, biz başkentine gitmiştik gezi için. Otobüslerde şeydi, perde vardı, perde böyle uçuşuyordu. Perde kullanıyorlardı otobüslerde yani o zaman. Daha hala var mı bilmiyorum ama bence böyle adalarda kültürlerin olduğu gibi kalması çok güzel öyleler. Bir şey. Yani şu anda mesela şeylerde öyleydi ya, aborjinlerde hani istediği hani fazla yeme, hani fazlalıkları yemezlerdi falan, aynı onlar gibi. Ne oldu sonra, bak onlar kendi öz şeyler, aborjinler gitti. Avustralya normal bir hale geldi yani.
2: Yani teknoloji yüzden... yok yani, böyle televizyon, buzdolabı, ne evlerde güzel. Öyle şeyler yok yani.
0: Valla yan gelip bulmuyor. Yatıyorlar deniz kenarlarında evet. Ağaçın altında onu gördüm ben. Yan gel Osman.
6: Yok Fatma, kahve de yapıyorlar.
2: Evet, kahve de yapıyorlar. Ondan sonra kafayı bulup yatıyorlar.
0: Ama bilmiyorum o kahve helal mı değil mi?
2: Biz bizim öyle bir şey tadına bakmadık.
0: Bakmadınız
2: yok.
0: Mı?
2: Çünkü şef ortaya geldi. Bitki üçün köpüm. Hepsini aynı, döktü. Aynı. Kendi eliyle karıştırdı.
0: Aa, tamam anladım.
6: Yani istesen de bence tadamazsın. Tadamazsın. Biz Türkler tadamayız onu.
2: Ben tadamadım
6: yok,
2: yani.
6: Yok biz tadamayız. Ufak bir araya girelim mi?
0: Evet girelim. Evet, Gülenay yine, Hanım'ın. Şöyle diyelim Bilgeciğim. Yine sevgili dostlar, bizi arayanlar arasında unutmayın Cezbe'de Rose Bey'de Cezbe Coffee'de iki kişilik kahve veriyoruz. Telefon numaram 0412-564-549 efendim. Aramasa sen şanslı olacaksın. Size vereceğim. Yusuf Han. Evet, o zaman kısa bir ara. Gülenay kimler
6: Akdeniz
0: için?
6: Akdeniz akşamları geliyor. Haluk Levent.
0: Eşi için değil mi?
2: Eşim için. Evet.
0: Söyle helal olsun ona.
3: Eşi için olduğunu diyorum.
0: Tamam. Hep birlikte dinliyoruz efendim.

0: söyle Yusufhan. Hadi Yusufhan.
1: Vallahi dinledik mi dinlemedik mi belli değil. Biz konuştuk durduk burada.
2: Söyle. Akşamda aşık oldum.
0: ne güzel. Aşık ol, aşık olmak güzel. Sen böyle devam et Yusufhancığım.
2: Evet. Kim nerede kim nerede aşkı geleceksin? Avustralya'da bulacaksın.
0: Ya dünyanın bir ucunda. Hadi biz ya, de onu diyelim.
2: Buradan eşime sevgiler olsun.
0: Aa işte bu kadar. Bence eşin çok şanslı senin.
3: Evet.
0: Eminim sen de şanslısın onun kadar. Yine diyoruz Allah daim etsin diyelim. Evet sevgili dostlar çok güzel sohbetimiz devam ediyor. Evet. Kaan'cığım burada, güzel annesi burada. Her şeyden biz zaten bu radyo yanımızda Gülen Ağacı böyle eğlenerek paylaşma yapıyoruz.
3: Güzel, çok güzel.
0: Beğendin mi sen ilk yaparken?
3: Ben çok beğendim. Yani ortam çok güzel.
0: Değil mi?
3: Yani ben zaten konuşmayı seven bir insan olduğum i̇şte için.
0: Bu bana göreymiş de.
3: Evet yani.
0: Söyle. Anlamadım bir de. Ne dedin?
4: Navul'da ben de konuşmayı seviyorum.
0: Sen de mi konuşmayı seviyorsun?
3: Evet.
0: Tabii. Navul'da. Çünkü sen annene benzemişsin.
3: Evet.
0: Annen gibi de çok güzelsin. Evet.
5: Aslında Kaan'ın devamlı katıldığı bir radyo programı da yapsak çok iyi olur.
0: Ara sıra artık Yusuf abisi getirir. Gelir misin Kaan buraya?
4: Ya gelirim.
0: Gelir misin?
4: Ya.
0: Teşekkür ederim. Ne güzel. Peki Kaan bize son olarak böyle söylemek istediğin bir şey var mı? Ne söylemek istersin? Ne konuşmak istersin başka? Abinle iyi anlaşabiliyor musun?
4: Evet iyi. İyi,
0: i̇yi mi?
4: Ya.
0: Çok seviyor musun abini?
4: He?
2: Biraz.
4: Evet.
0: Abi arasında ama şöyle bir şey tabii ki kavgalar olacak.
3: Kavga hiç kavga etmediler.
0: Ama asık etsinler be.
3: Hiç büyük etmediler.
0: Sonra barışması güzel oluyor.
3: Ama etmiyorlar.
2: Berkan'la ne yapayım de?
3: Yetmiyorlar. Yok.
2: Ama Berkan'la çok iyi anlaşıyorlar.
0: Ne kadar güzel. Ya şaka söylüyorum tabii kavga da ne kadar güzel bir şey. Eminim o seni çok kollardır, severdir değil mi?
4: Evet.
0: Ne kadar şanslısın bir abin olduğuna. Affedi sana Kaan'cığım.
2: Hazır bugün gençlikten bahsediyoruz da aynı zamanda ben burada Mustafa abiye de değinmek istiyorum. Mustafa Er. Yani kendisi Bosporus'un sahibi. Aynı zamanda Türkiye'den gelen bütün gençleri burada bir abilik babalık yapıyor kendisi. Ben kendisini hem örnek aldığım bir kişi hem de gerçekten seviyorum kendisini. Hani bir abi olarak bir büyük olarak. Kendisi ayda en az bir kere pikniğe götürür bütün gençleri. Aynı zamanda her pazartesi yerinde ağırlar. Hani hiç sayısını umursamaz.
0: Maddiyatın onun için hiç önemi yok.
2: Maddiyatın hiçbir önemi yok. Yani burada hani ben hep güzel insanlarla karşılaştım. Böyle
0: bir insan olduğun için kesinlikle.
2: Belki de evet ama çoğu arkadaşım biraz daha böyle uzak kalıyorlar Türklerden ve buradaki hani sıcak insanların da olduğunu düşünemiyorlar. Hı-hı. Çünkü etrafta gerçekten sıcak olmayan insanlar da var. Yani
0: mutlaka.
2: Evet. Yani onları görerek diğerlerini de yargılıyorlar. Hı-hı. Ama öyle değil. Hani gençlerimiz burada gerçekten hani Mustafa abi gibi hani böyle büyüklerimiz olunca böyle toplanıyoruz. Hatta kendisi hatta yine bu pazar bir piknik düzenliyor böyle North tarafında Clontarf Beach'te. Hatta Kaan'ı da davet etti. Kaan da geliyor
0: yani,
2: bizlerle.
0: Ne güzel, ne güzel.
3: Bu ikinci gidiş.
2: Evet, Kaan'ın ikinci gidişi olacak.
0: Kendisi... Tabii delikanlı, neden gitmesin değil mi? Ya buradan Mustafa Bey'e ayrıca teşekkür etmek isteriz. Onun gibi insanların çoğalmasını isteriz.
2: Evet.
0: Hakikaten çünkü neden biliyor musun Yusuf? Bundan yani bir 10 sene öncesi diyelim. Böyle gençler yine sizin gibi gençler geliyordu okumak için, dil için. Yani herhangi göçmen olarak da gelenler vardı hani meslek icabı. Ayrı ayrılardı, bir araya gelemiyorlardı. İlişki şeyler fazla yoktu, temas yoktu. Ama şu 3 sene diyelim, 5 sene diyelim belki de değil mi? Çok gençler birbirleri gelen Türkler birbirine yardım ediyorlar. Yani içiceler, diyaloglar çok güzel. Bu da bizi sevindiriyor. Çok güzel bir gelişme bence.
2: Evet, aynı şekilde beni de yani ben burada gurur duyuyorum. Özellikle hani geldiğimden beri hep böyle güzel insanlarla karşılaşıyorum. Bana değer katan insanlarla, bana yol gösteren insanlarla karşılaşıyorum. Yani burada hayatıma giren herkes bana bir şeyler kattı,
0: değil
2: bir
0: mi?
2: Şeyler
0: ne
2: öğretti.
0: Güzel. Evet.
2: Yani ben hep şöyle isterim. Yani bir şey verebilmek var. Hani illa bu maddi, manevi, hani bunu geçtim. Hani senin bir verip bir hani geldiğimden beri hep böyle güzel insanlarla karşılaşıyorum. Bana değer katan insanlarla, bana yol gösteren insanlarla karşılaşıyorum. Yani burada hayatıma giren herkes bana bir şeyler kattı, değil bir mi? Şeyler ne öğretti. Güzel.
0: Evet.
2: Yani ben hep şöyle isterim. Yani

0: Çok önemli değil mi?
1: Çok önemli. Yani burada insanlar böyle birbirine yardımcı olmaktansa uzak kalıyorlar. Hani diyor ki ben ne yapacağım? Birkaç saat gider şurada
0: Değil mi
1: çalışıyorum.
0: lazım?
1: Ne mi
0: Ne,
1: lazım
0: evet, çok
1: yapıyorlar
0: kötü bir
1: gibi.
0: evet.
1: Hani ama bunu yapmayan insanların da olmadığını buradaki Türk gençlerin bilmesi gerekiyor. Özellikle Mustafa abi mesela hani ben yıllardır hem öğrencilerle, öğrenci velileriyle çok fazla diyalog haline girdim. Belki binlercesiyle. Ama hani o da hani tanıdığım güzel insanlar gibi kendisini hiçbir parayla, hiçbir pulla, hiçbir ne bileyim kendine bir çıkarla düşüncesi olmadan
0: Yanaşmıyor.
1: buradaki Türk gençlerini topluyor ve bir araya getiriyor. Tekrardan ona çok teşekkür ederiz.
0: Biz de
1: Yani.
0: teşekkür ederiz.
2: Biz de teşekkür ederiz. Hem oğlumu davet ettiği için hem de diğer çocuklara
0: Gençlerimize değil mi?
2: abilik yaptığı için çok güzel bir
0: Ya
2: insan.
0: bir de
3: Topluma hizmet verdiği için.
0: değil mi Bilgeciğim?
2: Evet.
0: Bir de şey yani şöyle bir şey maddi veya manevi senin gücün neye yeterse
2: Yeterse.
0: kiminin maddi durumu iyidir şey olarak yardım et maddi olarak eğer durum şeyin yoksa
2: Yok.
0: o zaman manevi olarak
2: Değil
0: işte
2: mi?
0: Gülenay gibi annelik yap yani çocuklar ne güzel bak anne diyorlar onu bir çocuğun diyebilmesi için Gülenay'ın demek ki manevi olarak çok katkıda bulunmuş çok güzel bir şey bu
3: Tabii ki.
0: onun için ben de diyorum yani sevgili dostlar buradan gençlerimize buraya gelenlere sahip
3: Sahip
0: çıkalım
3: çıkalım.
0: maddi
3: Evet.
0: veya manevi hangisi bizde varsa
3: Sahip
0: değil mi
3: çıkmazsak başkaları çıkar.
0: kesinlikle ya
2: Evet,
0: pırıl pırıl
2: onları
0: gençler
2: güzel yollara sevk etmek için sahip çıkmak lazım. Hatta
3: Yol göstermek
2: evet yol
3: lazım.
2: göstermek lazım. Bir gülümsemek bile bence hani surat asmaktan 1000 kat daha iyi.
3: Tabii ki.
2: O bile sadaka yerine geçermiş.
0: İlk gülen değil
2: Peygamber
0: mi?
2: Efendimiz
0: İlk veren şeyi kazanıyor sevabı
2: kazanıyor,
0: oğlum. Ne
2: sevabı
0: kadar
2: alıyor.
0: güzel
2: Ne
0: bir
2: kadar
0: şeymiş bu.
2: güzel.
0: Çok
1: Bir de
0: çok.
1: şöyle bir ortama girerken hani herhangi bir şey iş için, sosyal hayat için yani bir içeri girdiğin o kapıyı açıp girdiğin andaki verdiğin o
0: Enerji.
1: enerji, o momentum çok
0: Yeah,
1: önemli.
0: çok
1: Hani bu
0: çok.
1: hangi gün olursa olsun o gün günün kötü geçmiştir ama onu başkalarına yansıtmaman gerekir veya
0: Kesinlikle.
1: kimsenin modunu düşürmemen gerekir.
0: Evet,
1: Hani
0: kesinlikle.
1: bunun bilincinde olduktan sonra gençliğimiz bunu da öğrenmesi gerekiyor açıkçası.
0: Evet.
1: Hem büyüklerine karşı saygılı olmaları gerekiyor aynı zamanda. Özellikle annelere. Hani ben
0: Evet.
1: çok hassasım anneler konusunda.
0: Ne kadar güzel bir şey. Ya şöyle bir şey, büyükler eğer o şeyi verirse, sevgiyi verirse eminim ki gençlerden o saygı da gelir diye düşünüyorum. Değil mi Yusuf?
2: Evet,
3: aynen.
0: Evet
3: Bence de.
0: sevgili dostlar, muhabbetimiz devam ediyor. Vallahi ne zaman kaç dakika kaldı böyle 9 dakika kalmış inanamadık. Son 9 dakikanız var. Bizi arayabilirsiniz. Hala
3: Evet,
0: Cezve'den.
3: Rose Bey'de Cezve Kafe'de
0: Evet,
3: bir sabah
0: bizi
3: kahvesi
0: arayanlardan bize bir hello, iyi akşamlar diyebilirsiniz diyelim.
3: diyebilirler. Gayet
0: Sohbetimize
3: güzel
0: devam edelim, değil mi?
3: diyebilirler.
0: Gayet güzel. Evet, Gülenaycığım, şimdi başka neler yapıyorsun? Kaan'la ilgilenmek dışında. Var mı öyle bir hobilerin?
4: Ponçik kızlarla takılıyor.
0: Kim kızlarla?
2: Ponçik kızlar diye.
0: Ponçik kim?
2: Bizim grubumuz
0: Aa,
2: var. Ponçik kızlar
0: tamam.
2: her salı kahve günümüz var bizim.
0: Evet, ponçiklerle.
2: Evet, ponçik kızlar ve bunu arkadaşlarımın eşleri ve çocukları da biliyorlar. Hepsi
0: Evet.
2: artık herkes öyle alışmış ki çevremdeki doktorumuzdan, aile dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan herkes biliyor. Ki Salı günü Gülenay kahve içmeye gidiyor.
0: Ponçiklerle birlikte.
2: Evet, ponçiklerle birlikte.
0: Kaç yıldan beri sürüyor bu ponçiklerle bu durum?
2: Bazılarıyla 19-20 sene falan
0: Seni.
2: oldu.
0: Evet, peki böyle değişiklik yaptınız mı? Hani böyle evde başlar önce, sonra
2: Tabii
0: dışarıyı
2: ki, tabii
0: gezmeler falan.
2: ki. Dışarı gezmelerimiz oldu, yürüyüşlerimiz oldu, kahve yani bazen evde toplanıyoruz, bazen doğum günü için mesela bir pasta için bir yere gidiyoruz ya da mesela
0: Bahaneler çok be.
2: bahanelerimiz çok. Kendi aramızda eğlenmek istediğimizde birkaç defa ismini versem olur mu
0: Tabii,
2: bilmiyorum
0: olur tabii,
2: ama
0: olur tabii.
2: Börbut'taki Sahara'nın üst
0: Aa, bunu,
2: salonu var. Biz
0: evet.
2: orayı kapatıyoruz, müziği açıyoruz, kız kıza
0: Ne
2: eğleniyoruz.
0: güzel, stres atıyorsunuz.
2: Stres
0: Çok
2: atıyoruz,
0: güzel, değil mi?
2: güzel oluyor, eğleniyoruz arkadaşlarla. Onun dışında işte kanla ilgilendiğim ve doktorlarının dışında evde gene yemek, çamaşır, bulaşık devam ediyor.

0: Ama diğer geri kalan vaktimi genellikle nasıl diyeyim, yani küçücük bir zamanım kaldığında kahvemi alıp deniz kenarına gitmek
1: benim. Çok seviyorsun denizi.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Denizi yüzmeyi, evet, balık tutmayı, eşim de, diğer oğlum da ve Kaan da hepimizi çok sevdiğimiz için.
1: Evet.
2: Ben de çok seviyorum diye.
0: Evet. Evet.
1: Balık tutuyor mu güzel?
0: Evet, abi, çok güzel balık tutuyoruz.
2: Seni Ercan amcanla tanıştırmam lazım.
1: Evet.
0: Ercan amcası ve babası zamanında çok balığa gittiler beraber. Evet. Çok güzel
2: zaten
0: yani.
2: Ne güzel. Deniz olan bir şehirde büyümüş olan insan,
0: evet,
2: denizden maalesef aldık, denizden fazla uzak duramıyor.
0: Duramıyor.
2: O su kitlesini,
0: evet,
2: görebilmen lazım o ruhunun huzur bulabilmesi ya için.
0: Haftada evet, en az bir iki kez o suyu görüp yani yani illaki yüzmek şart değil.
1: Tabii
0: yani hiçbir şey olmazsa ayakkabılarımızı çıkarıp çok yakın bir de arkadaşım var. Onunla beraber kumsalda falan
1: onu,
0: yürüyoruz.
1: O deniz kokusunu solumak, hmm, o,
0: evet,
1: hissetmek,
0: onu
1: otuz,
0: hissetmek,
1: değil mi?
0: Evet. Hmm, evet. Çok çok güzel bir şey.
2: Biz de sık sık Fatma'yla gideriz.
0: Çok şanslıyız ki yani dört bir tarafı denizlerle
1: çok
0: çevrili bir,
1: evet,
0: ülkede yaşıyoruz.
1: Çok çok.
0: Çok
1: ya
0: şanslıyız.
1: Şeydi, ben de Ordu'da büyüdüğüm için evimiz böyle yüksek tepedeydi, Boztepe dediğimiz. Kapımı açtığım zaman hemen önümde böyle deniz gözükürdü.
0: Evet.
1: Onu alıştığım için Allah'a bir şükür ediyorum. Burada da yine kısmet oldu. Değil yine mi? Kapıdan evime girdiğim zaman açtığın zaman deniz değil ama denize benzer.
2: Olsun,
1: yine
2: su,
1: de bir su var.
0: Su
1: evet,
0: çok
1: ya, dediğim
0: güzel
1: gibi
0: şey.
1: Denizden hakikaten
2: uzak duramıyorsun.
1: Duramıyoruz.
2: İçimiz sıkılıyor.
0: Evet.
1: Bir eksiklik, bir şey hissediyorsun.
0: Evet.
1: Yani,
0: o hafta
1: zaman
0: yani yağmur da yağsa, çamur da olsa, soğuk da olsa ben hatta doğumumu yapmıştım, sezeryan olmuştum ilk oğlumda, daha yeni şeydi, doğmuştu, bir hafta oldu, hastaneden çıktım, ilk işim Balmoral'a gitmekti.
2: Oo, Balmoral Beach.
1: Kusura bakma, bir arayan var beni, sözünü
0: tabii
1: kesmiş
0: ki
1: gibi olmayayım Gülenay'cığım.
0: Buyurun.
1: Alo, buyurun, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
1: Kiminle görüşüyorum?
3: Ben Tarık Uzun.
1: Tarık Uzun Bey, uzun boylu musun?
3: Çok değil.
1: Değil. Mesela Tarık, öğrenci misiniz?
3: Evet, öğrenciyim.
1: Hoş geldin. Ne kadar zamandır Sydney'desin?
3: Yaklaşık bir 6 yıl oldu.
1: Aa, bayağı olmuş Tarık.
2: Bayağı olmuş. Artık buralı olmuş.
1: Değil mi?
2: Artık.
0: Evet, 5 yıldan sonra Avustralyalısın.
2: Vatandaşlığı verdik bile.
0: Evet.
1: Tarık, daha önce hiç radyomuzu dinledin mi?
3: Dinlemiştim sanırım.
1: Ya çok sevindik. Peki açma nedenin şey mi? Kahve mi? Cezve mi? Cezve?
3: Yani.
1: Çok niye güzel soruyorsun Fatma abla diyorsun öyle mi?
0: Ha, çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Bu gençlik yani için diyeceğim bir şey var mı Tarık?
3: Diyecek bir şeyim yok.
2: Çocuğu utandırdık Fatma.
1: Utandırdım. Yok ya. Ne demek istersin peki? Söylemek istediğin bir şey var mı? Onu bir duymak istiyorum.
0: Ben merak ettim Türkiye'nin neresinden.
1: Evet. Tarık.
3: Vallahi.
1: Dilin mi tutuldu Tarık?
4: Evet Tarık, mesela sen nerelisin, nereden geldin ve ne olmak istiyorsun, bunu söyleyebilir misin?
3: Ben Ankara'dan geldim.
1: Evet.
0: Çok güzel.
3: Şu an 12. sınıf öğrencisiyim.
1: Kaçıncı?
0: 12.
1: sınıf. Ay daha sen küçüksün.
0: Ay canım benim.
1: Ondan evet heyecanlandı. Kusura bakma Tarık ya. Ben de seni böyle 20 üstü zannettim. Ne olmak istiyorsun Tarık?
3: Pilot veya mühendislik.
1: Aa, çok güzel. İnşallah Allah kısmet eder Tarık'cığım.
3: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Seni kutlarım.
2: Cezve
1: bizi, evet. Gezmeyi, kahveyi seviyor musun?
3: Severim.
1: Efendim?
3: Severim.
1: Seversin. Nerede oturuyorsun?
3: Maryland'da oturuyorum.
1: Maryland'desin. Aa. Tamam, o zaman başka birisi aramasa sen bizden Cezve'de bir kahveyi kazandın. Yusufhan abin alır, orada bir keyif yaparsınız. Oldu mu?
3: Tamam.
1: Tamam. Çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
1: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
1: Canım benim, çok teşekkür ederim cesaretinden dolayı. Evet Bilgeciğim, son 2 dakikaya girmişiz.
2: Evet.
1: Kaan, sana çok teşekkür ederim.
2: Evet ben de.
1: Sevdin mi programımızı? Yusuf abi şeyi getirir misin?
3: Evet.
4: Evet.
1: Gene gelecek misin? Evet. Biz de seni çok sevdik. Çok teşekkür ederim.
5: Beraber program yapacağız Kaan.
1: Tamam mı? Evet. Bundan sonra Kaan da gelecek. Evet. Tamam. Evet. Neden olmasın? Evet. Bak o bizi sevdi. Biz de onu sevdik. Gülen Aycığım çok teşekkür ederim.
0: Asıl ben teşekkür ederim davetiniz için. Böyle güzel hoş sohbet için.
6: Çok iyi oldu.
0: Benim ilk deneyimdi. Ve ilk başladığımda nasıl olacağını bilmediğim için... ama çok güzel geçti. Güzel, su gibi geçti.
6: Su gibi geçti değil mi? Yani zaten herkes öyle heyecanlı giriyorlar buradan açılmış bir şekilde dönüyor.
1: Biz insanı aklını başından alırız böyle.
0: Sen benim ilk zamandan beri aklımı başından alan birisin. Çok tatlısın.
1: Çok teşekkür ederim. Emeğin, güzel gönlün için tekrar teşekkür ederim. O zaman yayınımızı güzel bir şarkıyla veda edelim.
6: Maalesef çünkü zamanımız dolmuş durumda.
1: Evet.
6: Ben başlatayım. Aşağı yukarı bir 30 saniye dinleyebilirsiniz tamam. Sevgili dinleyiciler.
1: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
6: İyi akşamlar. İyi görüşmek akşamlar. Üzere.
1: Vallahi...

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak yani. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

üşüyor Muslatı yakın eden yollar üşüyor Bugün kederliyim, beterim bugün

yaprak dallar uçuyor savrulup yırtılan rüzgar üşüyor oysa ben senden neler neler isterdim senli sevdalarda doğmak isterdim

Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Dila, burada ben gamlı bir şiirin uyaklarıyız.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

yapraklar karanlıklar bin parçaya gün olur şafaklanır karanlıklar bin parça

0: bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O FM.